Emre, davayı dersa katlayı kendi bari. Emre güzeli acı gari, like, share ve subscribe gari.